0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: dois.
1: Radyo Diyet.
2: Radyo Diyet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Diyet. 94.5'i aç. Radyo Diyet'i dinle.
2: Radyo Diyet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Music licensing reimagined. Artlist.io.

0: Music licensing reimagined.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.
0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
0: Bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan.
3: Abi,
1: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize.
5: Düzce Üniversitesi
4: Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
5: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.
2: Hadi koş oğlum benim, güzel oğlum, bir tanem, hadi koş.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabahları Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay, bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım.

0: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Radyo Düet.
5: Radyo Düet.
4: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: düet.
1: Radyo düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo düet. 94.5'i aç. Radyo düeti dinle.
1: Radyo düeti dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Adım Selin. 20 yaşındayım. Otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
2: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
3: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. C'est que je t'aime depuis.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
3: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
4: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapar.

Oradan her acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Baylar, bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir malimiz var, dinleyin gari.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize. Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Düet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Düet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Düet.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
2: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
1: Sana nasıl anlatsam bilmem.
2: Kolay sözler.
1: Okumaya doyamadığım bir

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: terde mışıldayan küreklerinize, canım kurban her birinize, canım kurban benim sizlere, canım kurban.
1: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

de yemişler. Amanın, vallahi lazım bir cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Esnaf da yan versin ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, geleceğiz lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlıklarını üçgeç mi tutar, alçak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben neden?

Bin acı. Bindik bir alan acı. Geda yoksa kıyam acı. Hem de oynayıverekten. Bindik bir alan acı. Geda yoksa kıyam acı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
0: bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan.
3: Abi!
4: Yaşasın aslanım!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

ayakkabılarını kapımın önünde görmeyi istiyorum. Çünkü bu seni seviyorum içinin al salmak demektir. İnanmazsın, bir taşla kurmuşlar. Aynı bize bakıyor. Bir yanım Asaf Alet söylüyor, diğer yanım fabrika. Bir şiiri birkaç kalemle yazmak lazımdır geliyor bana. Bugün yepyeni bir imparatorluk öğreniyorum ekmeğin ağırlığında. Yeni bir imparatorluk. Örneğin gül dönüyor bir beygiri tasfiye ediyor şair. Arapça Akdeniz diyor ben. Aynadan dönüyorum sana, aynadan. Benden dönmüyor.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapıyor.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize. Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi. Radyo Düet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi.
0: Radyo Düet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Düet.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Radyo Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i

0: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
5: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet. Unut

Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Adım Selin. 20 yaşındayım. Otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
2: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
3: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.
2: Çok mutluyum çünkü dünyanın en güçlü sporcusu seçildim. Tabii benim adıma değil bütün Türk milleti adına geldim bugün. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum.

0: Zaman her daim şampiyondur küçük dev Süleymanoğlu Naim.
1: Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar, kan karıştı terime.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
0: bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan.
3: Abi!
4: Yaşasın aslanım!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: vay içine vay haline.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
4: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl. Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
0: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapar.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: gençlik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Takıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl. Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum düzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

kalkmış devamı, ateş mi kırdı?

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.
2: Peki nasıl istersen öyle olsun.

Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.

haftadır geceyi uyanıyorum. Ne oldu güneşe? Aynalarda yokum. Dumanı tüten çay bardaklarına dokunuyorum. Elim ısıtmıyor. Ağlayınca fark ettim. Artık gözyaşlarım yanaklarıma değmiyor. Keşke bir kez daha öpebilseydim seni. Sımsıkı sarılıp saçlarına koklayıp öyle gitseydim. Ölmüşüm ben bebeğim, ölmüş. Herkesin korktuğu gün.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
0: bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Radyo Diyet.
2: Radyo Diyet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Diyet. 94.5 AÇ Radyo Diyet'i dinle.
2: Radyo Diyet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

çıkaramazsın.

0: Radyo Diyet.
1: Radyo Diyet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Diyet. 94.5'i aç. Radyo Diyet'i dinle.
1: Radyo Diyet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer,

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl. Radyo Diyet.

Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görevli.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

sordun ona. Aşk ne ustam, hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl. Radyo Diyet.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan.

bakış anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan, gitti sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: düet.
1: Radyo düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo düet. 94.5 AÇ Radyo düeti dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Artlist.io.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.
1: Panda. Panda.
2: Yeah.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi Radyo Diyet.
1: Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: baba gel.
1: Radyo Diyet.
2: Radyo Diyet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Diyet. 94.5'i aç. Radyo Diyet'i dinle.
2: Radyo Diyet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize. Stick like toffee, sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love to hate me crazy, shady, spin me all like hot wasabi, lick.

0: Ayakta Beşi aç. Radyo düeti dinle. Radyo düeti dinle. Hadi sen de katıl bize.
1: Thank you.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: düet.
1: Radyo düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo düet. 94.5'i aç. Radyo düeti dinle.
1: Radyo düeti dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: the boat.
1: Ale, ale, ale. T'es un peu mon disouette.

0: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.
1: Artlist.io.

0: hacer tango. Ey, cansado de hacer todos los géneros. Vamos a inventar algo nuevo ya.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi Radyo Diyet.
1: Radyo Diyet. Sen de katıl. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet. Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.